0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araştırma,

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Park tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Bey Park tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Bey Park tesisleri lezzetin, huzurun, güzel anların

Tosya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 77.

Gardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Gardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Gardelen'de. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz senedir.

kredi kartsız. 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 6488 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat alma.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalık

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araştırma.

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Maymun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

Sizleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların buluştuğu adres. Misafir ol gel. Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterileri

Kampanyanın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat, biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü, Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33. Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

Yaradan bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi,

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli hale getirir.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizle gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların

Asya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, EcuBeyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495, 0545 256 71 78.

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi, siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 3053. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonumuz enfes yemekleriyle

Dosyada emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu

Lahmacun tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0530

fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla kardelende. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler kardelende. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı kardelende. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

Hayatınızı kolaylaştırın, hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satış

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışveriş

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442. Reklam

kapılara. Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonumuz en

Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli Net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi

Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garanti

garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek.

İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İçinde uzman ustalarının elinden...

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

bugün sesime ses değilse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Macun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiğiniz

park tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Bey Park tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Bey Park tesisleri lezzetin, huzurun, güzel anların bu.

Asya'da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 75.

Kardelen Ticaret Vestel'de büyük yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinelerinde %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

sizlere hizmet veren Tosya Metin Giyim, erkek giyim üzerine uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat al.

Hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF Hazır Mutfak Dolabı satış

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

aşkım iki günlük iptilala, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Beypark tesisleri yenilenen yüzüyle aile işletmesi olarak sizlere hizmet

Sizleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 20.

Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli Net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimiz.

Kampanyanın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Bir lezzet efsanesi Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da, çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız.
2: Reklam kazançtır.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz.

Sizleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu, OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların

Asya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek.

İrtibat numaralarımız 0542 313 24 95 0545 256 71 78.

merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532.

0: Antalya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile bölümüyle rahatlık Antep Pide ve Kebap Izgara Salonu'nda. Doğum günleriniz, evlilik yıl dönümleriniz, kadın günleriniz ve tüm özel anlarınızda da yanınızdayız. Toplu gün yemeklerinizde %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 1133.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi siz saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313 3905 Tosya.
3: Reklam kazançtır.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon da her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz, merkez mağazamız Pınarbaşı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı, numara 47 Tosya'da, şube mağazamız Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 34,

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi,

Marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha kendinize

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 3053. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonumuz.

Finans ya da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız? Arsa mı alacaksınız? İş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu

İşinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

Kan Merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara... Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan.

Yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla kardelende. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinalarında %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler kardelende. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı kardelende. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelendeyiz. Kardelende her şey sizden yana. Adres de Küşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, VC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıcalıkları

0: dinliyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Hazırpen, Namık Kemal Ortaokulu karşısı Tosya'da. İrtibat numaramız 0505 587 47 37. Oy, oy, oy.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz küpe girdi.

Kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon onlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından. Mikroplara.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide.

Ayakkabıcı çekirgeden her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimiz.

ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, Ecu Bey'in, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 7178.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

önemli iletişimden halkımıza. 0 ve 2. el cep telefonu alımı satımı. Her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar. Renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri. Kulaklıklar, A kalite şarj.

0: garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 3978. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu, OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların

TOS ya da emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu.

kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik servis kapasitesi, çocuklarınız için oyun park alanı ile sizlere konforu ve kaliteyi sunuyoruz. Toplu yemeklerinizde %20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55

Büyük yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla kardelendi. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinelerinde %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler kardelendi. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı kardelendi. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

uygun fiyatlarla ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat alma.

Tosya Hazırpen hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyat ve kalitesiyle ısı cam takılı vaziyette 40 farklı ölçüde hazır plastik doğramalarımızla hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde Tosya Hazırpen'de. Unutmayın, binalar enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazırpen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazırpen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

liman seni seçtim, vazgeçemiyorum. Gururu kibiri evde bıraktım, en yalın halimle sana aktım. Gözlerime bir kere ışık yaktın,

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereği.

marketlerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Kavurun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

Sizleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların...

ayakkabıcı çekirgeden her üründe geçerli Net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar, ayakkabıcı çekirgede. Ayakkabıcı çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimiz.

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0530.

Tosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden, yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerimi.

Kal yerinde öylece. Ses etme. Mevsimler rest olsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı. Kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti. Kar yağdı, yağmur da aktı. Sonra toprağa karıştı. Kurudu de, soldu de. Ne bileyim işte, kısaca öldü de. Ve çekil git artık. Gölge et. Alın yazısı gibi görme.

yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti de. Kar yağdı, yağmur da aktı, kurudu de. Sonra toprağa karıştı.

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon tasarımlarımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından. Mikroplara.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek.

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların

Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tos Yağ'a, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Oto Servisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU Beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tos Yağ Özmer Oto Servis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tos Yağ'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86. Çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532

biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından. Mikroplara.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve

Dosyada emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız? Arsa mı alacaksınız? İş yeri mi kiralayacaksınız? Daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu.

lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 400

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532

Yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla kardelende. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinelerinde %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler kardelende. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı kardelende. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelendeyiz. Kardelende her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

hem hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pende'nin ayrıca

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan, düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla TOS ya da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha keyifli

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen, takma bunları. Tak sana yakışanı,
1: sana yakışanı. Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: Reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından. Mikroplara.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 30 53. Adresimiz Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı numara 2 Tosya. Onur Döner Pide

ayakkabıcı çekirgeden her üründe geçerli Net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar, ayakkabıcı çekirgede. Ayakkabıcı çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimiz.

lahmacun, tüm ızgara çeşitlerimiz, döner, İskender, beyti ve sınırsız ikramlarımızla işinde uzman aşçılarımız ve ekibimizle hizmet veriyoruz. Çocuklarınız için çocuk park alanımız ve ailece güvenle oturabileceğiniz bir mekan sunuyoruz. Çıkın çıkın gelin. Beyzade Pide ve Kebap Salonu olarak öğrencilerimize özel %10 indirim ve özel günlerinizde de indirimli siparişlerimiz mevcuttur. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de vardır. Beyzade Pide ve Kebap Salonu, Sinan, Sedat ve Bilal Arkan. Adres Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, Eski Aspava Kebap Yeri, Tosya'da. Alo paket numaralarımız 0366 313 0506 0538 492.

Tosya, Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Eurorepar servis güvencesiyle yanınızda. Eurorepar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, Edbulur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça 1968'den beri güvenin tek adresi. Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Caddesi numara 16 Taksim 18 Tosya'da. İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağcık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 4949, 0366 313 55 77.

Gelişen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

Önemli iletişimden halkımıza, sıfır ve ikinci el cep telefonu alımı satımı, her marka cep telefonlarına uygun kırılmaz camlar, renk renk, model model, bol çeşit kılıf çeşitleri, kulaklıklar, A kalite şarj

0: iletişimde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca önemli iletişim olarak kredi kartına 3, 6, 9, 12 ay taksit imkanı sunuyoruz. Önemli iletişim, Sefa önemli. İrtibat numarası 0539 479 39 78. Adres Mutaflar Çarşısı Sokak numara 30 Tosya'da.
1: Reklam kazançtır.
2: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
4: Reklam.

Alışverişte kaliteyi uygun fiyatla, kazancı güvenle buluşturan adres. Avantaj AVM, hijyen ve temizlik kurallarını ön planda tutan düzenli ve kontrollü alışveriş ortamıyla Tosya'da güvenle tercih edilir. Market, kasap, şarküteri, bunun yanında kozmetik, temizlik ürünleri, ev içi araç gereçler, züccaciye ve oyuncak gruplarıyla günlük yaşamın tüm ihtiyaçları tek çatı altında. Üstelik Türkiye'de nadir örneklerden biri olarak bünyesinde kuyumcu bulunan ilk marketlerden biri Avantaj AVM'dir. Güler yüzlü, samimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla alışverişlerinizi daha rahat, daha

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark tesisleri Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul yolu OSB yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Beypark tesisleri lezzetin, huzurun, güzel anların

dosyada emlak denince akla gelen isim Eseroğlu Emlak. Ev mi satacaksınız, arsa mı alacaksınız, iş yeri mi kiralayacaksınız, daire, müstakil ev, iş yeri, bağ, bahçe ve tarlada güvenilir aracılık hizmeti sunuyoruz. Üstelik kampanyamızla alıcıdan da satıcıdan da sadece %1 komisyon alıyoruz. Daha az komisyon, daha çok kazanç. Ev sahipleri için de avantajlar bitmiyor. 1+1, 2+1, 3+1 eşyalı ve eşyasız kiralık dairelerimizde mülk sahibinden komisyon talep etmiyoruz. Ayrıca kiraladığımız ev ve iş yerlerinde kira ve fatura ödeme garantisi veriyoruz. Kiracının ödeme yapmaması durumunda oluşan masraflar tarafımızca karşılanır. Mülkünüz emin ellerde, içiniz her zaman rahat. Siz de gayrimenkul işlemlerinizi güvenle gerçekleştirmek için Eseroğlu Emlak'a uğrayın. Yemeniciler Çarşısı numara 10 Taksim A Tosya'dayız. İrtibat numaramız 0532 793 32 33. Eseroğlu Emlak.

Kaliteyi lezzetle buluşturan 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonumuz damaklarınıza hitap etmeye devam ediyor. Üstelik 24. yılına özel 10 lahmacun alana 2 lahmacun, 10 kıymalı pide alana 2 kıymalı pide bizden hediye. İşinde uzman ustalarının elinden pide, ızgara, sulu yemek çeşitleri, döner, İskender ve kiremit çeşitleri, orman kebabı, papaz yahni, kuzu tandır, et saç tava, tavuk saç tava ve sayamadığımız 49 çeşit yemeği ile yemek adına A'dan Z'ye ne ararsanız bizde. Ayrıca yarım kilo ve 1 kilo köfte ve kanat satışlarımız da mevcuttur. 360 metrekare geniş alanı, 120 kişilik

%20 indirim sunuyoruz. Midelerin mükellef sofrası. 49 pide, kebap, ızgara ve yemek salonu. Adres Dilküşah Mahallesi, Ağacık Çeşme Sokak, numara 5 Tosya'da. Alo paket numaraları 0366 313 49 49 0366 313 55 77.

Büyük yaz fırsatları başladı. Yaz sıcaklarına meydan okuyan tasarruflu klimalar, buharlı ve pratik masaüstü vantilatör çeşitleri, dev indirim ve en özel fiyatlarla Kardelen'de. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, kurutma makinelerinde %50 indirim fırsatı. Seçili beyaz eşya ya da TV alımlarında, derin dondurucularda %50 indirim fırsatı. 140 ekran ve üzeri TV alımlarında 82 ekran TV hediye. Seçili ikili beyaz eşya alımlarında anında 15 bin lira indirim. Ankastre setlerde 20 bin liraya varan indirimler Kardelen'de. Tüm klima ve vantilatör çeşitlerinde anında indirim fırsatı. Ayrıca tüm beyaz eşya, TV ve küçük ev aletleri modellerimizde şok fiyat ve kampanyalarımızla siz değerli hemşehrilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Bitmedi. iPhone, Samsung, Xiaomi ve tüm cep telefonu modellerimizde kefilsiz, senetsiz, kredi kartsız 12 aya varan taksit imkanı Kardelen'de. Ayrıca evinizin şıklığını renk ve kalitesiyle tamamlayacak en son model masa ve sandalye modellerimizi mağazamızda görmeden karar vermeyin. Kalite ve güvenin buluştuğu yerdeyiz. Kardelen'deyiz. Kardelen'de her şey sizden yana. Adres Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi, numara 3, Vakıflar Bankası yanı Tosya'da. Telefon 0366 313 58 58.

ve kaliteli ürünlerle sizlerle olmaya devam ediyor. Gömlek, tişört, sivit, kot pantolon, keten ve kumaş pantolonlar, eşofman, iç giyim, havlu, bebe ve çocuk giyim çeşitleriyle yanı başınızdayız. Tosya Metin Giyim, Yeminciler Çarşısı numara 41 Tosya'da. İrtibat numaraları 0551 236 64 88 0366 313 41 17. Yine Tosya Metin Giyim olarak sünger yataklar, kaliteli kumaşlarla kendi imalatımız olan minderler, sedirler, şark köşesi, yastık, yorgan, battaniye çeşitleri, gömlek imalatı ile de yıllardır sizlerle olmaktan mutluluk duyarız. Modern Çarşı Kat 2 numara 110 adresinde hizmet vermeye devam ediyoruz. İrtibat numaramız 0535 852 09 68. İstenilen her ebatta, her kalitede süngerlerimiz mevcuttur. Bize sormadan, bizden fiyat almadan karar vermeyin. Tosya Metin Giyim.

hayatınızı kolaylaştırın hem de tasarruf edin. PVC pencere, WC kapısı, balkon kapısı, metal kapı, model model çelik kapılar, PVC adına ne varsa hepsi bir yerde, Tosya Hazır Pende. Unutmayın, binalarda enerji kaybını PVC pencere ve kapı sistemleriyle en aza indirebilirsiniz. Siz de Tosya Hazır Pen'in ayrıcalıklarından ve toplu alımlardaki indirimlerinden faydalanmak istiyorsanız Namık Kemal Ortaokulu karşısındaki Tosya Hazır Pen'e bekleniyorsunuz. Ayrıca Mebran ve MDF hazır mutfak dolabı satışları

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam

0: kadınsan takacak ne çok şey var. En güzeli sen takma bunları. Tak sana yakışanı, sana yakışanı.
1: Sizi güzellik ve zarafetle buluşturmak için Uğur Kuyumculuk mağazalarımıza bekliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz için seçkin mücevher koleksiyonlarımız yeni geldi. En göz alıcı pırlanta, altın ve değerli taşlarla süslenmiş zarif ve benzersiz parçalarımızla sizleri büyülüyoruz. Parlaklığınızı ve tarzınızı yansıtan pırlanta yüzüklerimiz, küpelerimiz ve kolyelerimizle kendinizi ödüllendirin. Altın koleksiyon larımızla her anı altınla süsleyin. Modern ve klasik tasarımlarımızla sizi şıklığın zirvesine taşıyoruz. En özel anlarınızda size eşlik etmek için mağazalarımıza bekleriz. Adreslerimiz: Merkez Mağazamız Pınarbaşı Mahallesi Yemeniciler Çarşısı numara 47 Tosya'da, Şube Mağazamız Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi numara 34

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.

Macun, ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli

en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 2462. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların...

Ayakkabıcı Çekirge'den her üründe geçerli net 500 TL kampanyası. En güncel, en özgün ve kaliteli modeller sizlerle. Ürünlerimizin hepsi iç dış hakiki deri ve garantilidir. Full ortopedik kadın ayakkabıları, full ortopedik erkek ayakkabıları, deri erkek spor ayakkabıları, loafer ve casual ayakkabılar Ayakkabıcı Çekirge'de. Ayakkabıcı Çekirge, adres Belediye Düğün Salonu, Pınar Tarafı Karşısı, Vergi Dairesi ve Kasaplar Arkası Tosya'da. İrtibat numaramız 0539 355 9037. Siz değerli müşterilerimizi

Kampın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri. Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532 551 38 86.

Tosya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

%10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı, 100. Yıl Caddesi, PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.

Yenilenen ve değişen Tosya'mızda üreteceğimiz en yüksek kalitedeki betonu en iyi hizmetle siz Tosyalı halkımıza gururla sunarız. Tosya Öztürkler Hazır Beton artık hizmetinizde. Atılan her temelde, planlanan her yapıda imzamız olacak. Sağlam yapı, güçlü hizmet. Tosya Öztürkler Hazır Beton. Fabrika adres: Yavuz Selim Mahallesi, Bardakoğlu Caddesi numara 11 Tosya'da. Çarşı ofis: Kargı Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı numara 6 Taksim A Tosya'da. İrtibat numaramız 0540 313 0037.

0: Çağır onu gelsin diye bana kedi söyledi.
1: Kedi ve köpek evcil hayvanlarınızın bakım, eğitim ve konforu için güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Aime Pet House olarak onların mutluluğunu ve sağlığını en az sizin kadar önemsiyoruz. Patili dostlarımız için Aime Pet House hizmetinizde. Tosya'da bir ilk. Kedi ve köpek dostlarımız için pet kuaför hizmetimizle onların güzelliğini ortaya çıkarırken hijyenlerini de en üst seviyede tutuyoruz. Bunun yanı sıra pet eğitimi hizmetimiz de mevcuttur. Bitmedi. Pet otel hizmetimizle siz uzaktayken minik dostlarınız güvenli, konforlu ve sevgi dolu bir ortamda bizimle kalabilir. Onların rahatı ve mutluluğu için her şeyi düşündük. Dahası var. Yaş ve kuru mama çeşitleri, aksesuarları, vitamin çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm bakım ürünleri Aime Pet House'da. Veterinerlik hizmetimiz yoktur. Aime Pet House olarak dostlarınıza sevgi dolu bir ortam sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sevimli dostlarınız için sevgi ve bakımın adresi Aime Pet House, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, numara 28 Taksim B, Tosya'da. İrtibat numaramız 0532 580 83 29.
0: Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni.
2: Reklam kazançtı.
3: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
5: Reklam.

0: reklam kazançtır.
1: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
3: Reklam.
4: Sana bir önerim olacak hayatından.
5: Yıllardır işini aşkla yapan Onur Döner Pide ve Yemek Salonu her sabah tam 6 çeşit çorbası, 10 çeşit sulu yemek çeşitleri, döner, İskender, beyti, Kastamonu usulü etli ekmeği, pide çeşitleri, künefe, kadayıf, sütlaç, tatlı çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Üstelik pide çeşitlerimizde siz değerli müşterilerimiz için kampanya başlattık. Kuşbaşılı pide 280, kıymalı pide 200, karışık pide 280, lahmacun ise sadece 100 liradır. Toplu pide siparişlerinizde %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcut olup bir telefon kadar yakınız. Alo paket numaralarımız 0366 313 51 51 0366 313 3053. Adresimiz Kargı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, numara 2, Tosya. Onur Döner Pide ve Yemek Salonu.

ızgara çeşitleri, saç kavurma, kahvaltı tabağı, serpme köy kahvaltısı, işkembe çorbası, kelle paça ve diğer çorba çeşitlerimizde gece saat 3'e kadar açız. Geniş ve ferah bahçemizde ister yemekli, ister yemeksiz, kır düğünü, sünnet düğünü, nişan ve özel davetlerinizi de özenle gerçekleştiriyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle

Tesisleri olarak en güzel anlarınıza ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Beypark Tesisleri, Serhat Karademir, Nazlı Karademir, İstanbul Yolu, OSB Yanı Tosya'dayız. İrtibat ve rezervasyon numaramız 0543 242 24 62. Beypark Tesisleri, lezzetin, huzurun, güzel anların...

Tosya Özmer Otoservis ve Yedek Parça. 1968'den günümüze Tosya'ya, çevre il ve ilçelere güvenle hizmet veren Özmer Otoservisimiz Euro Repar servis güvencesiyle yanınızda. Euro Repar, Stellantis ve Koç grubu bünyesinde hizmet veren güçlü servis ağıyla kalite ve güveni bir araya getiriyor. TSE ve HYB hizmet yeterlilik belgeli servisimizde motor, mekanik, otomatik ve manuel şanzıman, ECU beyin, EGR, DPF, AdBlur çözümleri, elektrik ve elektronik işlemler, orijinal, muadil, yedek ve çıkma parça hizmetleriyle 10 kişilik uzman ekibimizle garantili hizmet veriyoruz. Üstelik sıfır ve garantisi devam eden araçlara garanti şartlarına uygun bakım ve onarım işlemleri de yapılmaktadır. Tosya Özmer Otoservis ve

İrtibat numaralarımız 0542 313 2495 0545 256 71 78.

Kebabın merkezi Kargı'daki Kuzucu Serkan'dan olay kampanya. Bütün zamlara inat biz düşürüyoruz. Herkes yiyebilsin diye sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de 999 liradır. Yanlış duymadınız. Sırık kebabımızın paket kilogram fiyatı iki şubemizde de sadece 999 liradır. Çıkın çıkın gelin. Yaparsa Kuzucu Serkan yapar. Kargı Kuzucu Serkan'ın yeri Saat Kulesi karşısı Kargı'da. İrtibat numaramız 0532

Amasya'da tam 50 yıllık bir lezzet efsanesi. Antep Pide Kebap ve Izgara Salonumuz yıllardır aynı lezzet ve aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Tüm pide çeşitleri Adana, Urfa, Beyti, İskender, döner, nefis sulu yemek çeşitleri, tatlı çeşitleri ve sabahları 3 çeşit çorbamızla yanı başınızdayız. 50 kişilik ferah açık alanı, 100 kişilik geniş kapalı salonu, aile

0: %10 indirim ve öğrencilerimize içecek ücretsizdir. Üstelik 4 pide alan müşterilerimize 5.'si bizden hediye. Antep Pide, Kebap ve Izgara Salonu. 50 yıllık lezzet her zaman sizinle. Adres Cumhuriyet Meydanı 100. Yıl Caddesi PTT Üstü Tosya'da. Alo paket numaramız 0366 313 11 33.
1: Cazibe Alışveriş Merkezi Fisi saygıdeğer müşterilerimize zengin ürün çeşidi, kaliteli, uygun fiyatlarla, güler yüzlü personeliyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, yıl boyunca devam eden indirimli fiyatlarla sizlere alışveriş keyfini yaşatmaktadır.
2: Mutfak eşyaları, elektronik küçük ev aletleri, hırdavat, plastik eşya, kozmetik, züccaciye, kırtasiye, temizlik ürünleri ve gereçleri, terlik, yabalı dantel ipi, orlon örgü ürünleri, güral porselen ve daha yüzlerce çeşit ürünü gelin, görün, kıyaslayın, alışverişin keyfini yaşayın.
1: Cazibe Maxi, Ağacık Çeşme Sokak numara 6, telefon 313-3905 Tosya.
3: Reklam kazançtı.
4: Ürünlerinizin ve firmanızın tanıtımını gelin profesyonel metin yazarlarımız, seslendirme ekibimiz ve sound editörlerimizle biz hazırlayalım. Ürünlerinizi biz tanıtalım.
5: Reklamlarınız için irtibat numaramız 313 1442.
6: Reklam.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

Yollarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı aklım.

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

kaderimi yazan kalem, alın yazımı insafsız yazmış. Kurbanlık koyun misali, boynuma zinciri takmış. Zalim kötü kullarına satmış. Kötü...